0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de devam etti. ABD güçleri İran'da köprü, tren istasyonu ve havalimanını vurdu. İran, Körfez ülkelerine misilleme yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar'da da patlama sesleri duyuldu. Ahbap soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Ahbap Derneği ile tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Adalet Bakanı Gürlek, iyi niyetle bağış yapanların hayal kırıklığına uğratılmasına müsaade edilmeyecek, dedi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor. Kanunla miras kalan taşınmazların satışına da düzenlemeler getirildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. DEM Parti AK Parti'den sonra MHP'yi de ziyaret etti. Bahçeli ile süreç düzenlemeleri ele alındı. Özgür Özel, yeni partinin isim ve logosu için çalışıyoruz. Yakında adım atılacak, dedi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 8 il başkanını daha görevden aldı. 7 il başkanlığına yeni atama yapıldı. Attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü ev hapsiyle serbest bırakıldı. Ukrayna lideri Zelenski, Dışişleri Bakanı Fidan'a 2. derece liyakat nişanı verdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, müzakere masasına dönülmeli, dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik 2. dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet yürüyüşüne katılan ailelerin basın açıklaması yapması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 seçiminde 220 milyon ABD seçmeninin birisini yasa dışı yollarla ele geçirdiğini iddia etti. Trump, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini öne sürdü. Trump yönetimi, öğrenci ve gazetecilere yönelik vize sürelerini kısaltmak için harekete geçti. Çin'de Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kurulması için 29 ülke imza attı. Yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliği hedefleniyor. Amazon ormanlarında keşfedilen bir bileşik, Alzheimer tedavisi için umut verici sonuçlar ortaya koydu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Sertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Doğan Can.
2: Evet buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Onu ben yapacağım. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Valla E5'ten çok az trafik başlıyor ama yani şu dakikalar için sıkışık değil.
2: Vay zaten. Benim kardeşim E5 falan diyor, 12 yaşında çocuk ya. Ben 12 yaşında E5'in ne olduğunu bilmiyordum. Robot zannediyordum E5'i. Neden Arda olmuş adın?
1: Ya erkek ismi düşüncesiyle konulmamış. Ablam var bunda. İkinci kız olunca hani Arda arkasından. Hani manasında. Niye böyle bir...
2: Senin de kaderin ne acayipmiş hakikaten. Ablayla uyumlu olsun diye resmen erkek adı koyulan bir genç kız. Artık siniri bozulmuş, gülüyor. Baksanız ay yavrum be. Vallahi.
1: Erkek arkadaşım seni dinlemiyor ama sürekli seni dinlediğim için çok kıskanıyor gerçekten seni.
2: Ay bunu da çok duyuyorum ama neyi kıskanıyorsunuz Allah aşkına ya?
1: Biz... Ama ben çok seviyorum, onu dinlemiyorum.
2: Ya neden biliyor musun? Bak erkekler bu konuda çok da haksız değil. Yıllar boyunca hala daha var böyle radyo programlarında. Erkek radyocu bir kadın bağlandığı zaman hemen bir ağzı yüzü değişiyor. Böyle bir nereden aradın öyle mi?
1: Ama gerçekten.
2: Böyle sapıklarla biz ömrümüzü geçirdiğimiz için herkese doğru. Potansiyel sapık muamelesi yapılıyor. Bizim öyle bir muhabbetimiz yok kardeşim. Hepimiz bacı aynen. Kardeşiz burada yani. Sen ne iş yaparsın acaba?
1: Ben hostesim.
2: Sürekli o yolcuları karşılarken hoş geldiniz ya da işte sabahsa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Allah belanızı, girin artık, gireceksin. Yeter, günaydın zıkkımın köçe.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Ne diyor hiç anlamadım bir şey.
1: Diyeleri anladım. Süper FM'den herkese selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba. Herkese ve herkeseye uygun radyo programı
2: Doğan Canlı yayında.
1: Tarihler 17 Temmuz, günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye sabah ritüeliniz, her sabah dinlemezsem vallahi işim gücüm rast gitmez dediğiniz
2: Doğan Canlı yayında.
1: Hatta

Tamamda kanka. Ne alaka? Ne haber, ne yapıyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu güzel bir gün olsun inşallah. Sevgili dinleyicilerim, önce yoklamamızı alalım. Mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız 3-5 dakika sonra hızlıca yoklama turunda belki sizin de mesajınızı okumuş olabilirim. Bazen böyle hani yazıp mesajı okunmadı diye bana gönül koyanlar oluyor. Bana gönül koyacağınıza kendinizi benim yerime koyun. Çünkü bir sürü mesaj geliyor ve ben rastgele açıyorum. WhatsApp'tan böyle tak tak tak tak basıyorum mesajlara. Okuyabildiğim mesajlar, belki gelen mesajların binde biri sadece. O yüzden lan kurban olayım. Bak, hayatımda hep böyle rutin ve güzel giden tek şey radyo. Ne olur vanisiz trip atmayın bana. Allah rızası için. Allah tuttuğunuz altın etsin. Hani okuyamadıysam daha sonra yazdığınız bir mesaj denk gelecektir falan diye bakalım meseleye. Birazdan da günün konu başlığıyla telefon bağlantılarına da başlayacağız. Önce hadi bir nefeslenelim. Ya şey, nasıl zam gelmiş ya? Haber vermişler miydi? Dur bir şuradan bakayım da tam doğru oranı söyleyeyim. Aynen. Akaryakıta gelen zamla alakalı tam böyle bizim radyoya doğru dönerken bir tane benzinci var. Ben her sabah oradan, kocaman bir tabelası var, oradan kontrol ediyorum son fiyatlar ne oldu acaba diye. Burada haberi açtım ama işte ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki yükselişle alakalı bir durum haber var da. Haberin devamı için tıklayın. Hay zıkkım, bunlar da reklam alacak diye. Evet, tam rakamı söylemek istiyorum da size. Yani şey, dizel motorin 73 müydü 74 müydü neydi, öyle bir şeydi. Öyle bir şey gördüm ya. Benzinin litre fiyatına 1,10, motorinin litre fiyatına ise 3,10 artış yapılmış. Evet, hayırlı olsun diyor. Minik bir reklam.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Son günlerin en fazla duyduğumuz şarkılarından işte yine kara kara seni hadise buradaydı. Uyandık mı? He? Kalktınız mı? Evet, her cuma sabahı bizim fix menümüz, konu başlığımız öneri. Birbirimize türlü konularda önerilerde bulunuyoruz. Herhangi bir şeyle alakalı tavsiye edebileceğiniz, önerebileceğiniz ne varsa, bu bir deneyim de olabilir, bir hal de olabilir. Yani izlediğiniz bir dizi, film, okuduğunuz bir kitap, gezip gördüğünüz bir yer, yediğiniz bir yemek, herkesin bilmediğini öngördüğünüz memleketlerinize dair bir şeyler ya da hayat tecrübelerinizden yola çıkarak arkadaşlar size benim en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı 0212 368 62 12. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 mesaj attığımız.

Hüsnü Kerim. İş için yollarda yine kulağım sende diyor. Kolay gelsin. Günümüzün güneşi, günaydın. Arkadaşlarla kulaklıkla dinliyoruz seni. Bir harikasın diye Bursa'dan yazmış. Sevgili Özlem, günaydın. Hollanda'dan Esma yazmış. Eşimle dinliyoruz seni. Ona da bir selam yollarsan sevinirim demiş Salih. Salih ve Esma, günaydın arkadaşlar. Kilis'ten yazmış Durmuş. Fatih yazmış, Çerkezköy'den dinliyorum. Ha, Çanakkale İzmir otoyolundayız şu anda. Zeynep Neva'nın selamı var demiş. Günaydın. Bursa'dan Nurhan, selamlar sana da. Bolluca'ya gidiyoruz. Hülya'yı almaya, oradan da haftanın son gününü bitirmeye diyen sevgili Sinan, günaydın. Bolluca neresi? Dur, Bolluca çok tanıdık geldi. Şak diye bilen var mı? Bolluca. Dur bakayım, hemen şuradan bakıyorum. Bolluca. Ha, Arnavutköy'ün bir mahallesiymiş. Ora mı? Niye hususi Bolluca yazdın? Mahallenin adını niye yazdın? Bolluca. Arnavutköy mü? Bak, Bakü'den yazmış sevgili Nahide. Günaydın. 14 yıldır olduğu gibi yine kulağım sende. Selamlar Doğancan demiş. Azerbaycan'a selamlar. Yürüyüş yaparken dinliyoruz seni diye. Üsküp'ten yazmış sevgili Kanije. Selam sana da. Bolu'dan Hakan. Günaydın. Maşallah bir sürü mesaj var. Şimdi yavaş yavaş artık telefon bağlantılarına da geçebiliriz. Yayına dahil olmak isteyenler. Ya Doğancan, benim dinleyenlere bir önerim var. Gerçekten hani böyle size fayda sağlayacağını düşünüyorum diyebileceğiniz bir tavsiyeniz, öneriniz varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 9080. Hadi birazdan telefonlarla devam. Doğan

0: programımızı gerçekleştiriyorum.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa bugün birbirimize fayda sağlayacağını öngördüğümüz şeylerden bahsediyoruz. Arkadaşlar, size benim en büyük tavsiyem, en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan meşaz yollayabilir. 0531 785 90 80. Ne haber? Hadi 3-5 mesaj daha paylaşayım, ardından hadi bakalım siftahımızı atalım, ilk telefon bağlantımızı alalım.
1: Son kez.

0: Haftaya Ankara'ya gelecek olman beni çok sevindirdi. Dinleyicilerimize bugünkü bilinç önerim Hıçkırık filmini izlemeleri. Film Tourette sendromlu bir öğretmenin yaşam mücadelesini ve azmini çok etkileyici bir şekilde anlatıyor demiş. Ankara'dan Emrah.
1: Aa, bizim Emrah'mış ya. Emrah'cığım ne haber?
0: İkinci önerimse engelli kadrosunda personel çalıştırma zorunluluğu bulunan şirketlerin insan kaynaklarına. Lütfen görme engelli bir aday başvurduğunda onu sadece engeliyle değerlendirmeyin. Görme engelli bu işi yapamaz ön yargısıyla başvuruyu reddetmeyin. Bize bir fırsat verin, neler yapabildiğimizi çalışarak gösterelim. Ne yazık ki bu ön yargılar nedeniyle özel sektörde iş bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor demiş. Emrah'cığım öpüyorum.

0: efendim, çok affedersiniz. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Günaydın Mersin'den Fatoş ben.
0: Hoş geldin Fatoş. Ne haber? Günaydın. Günaydın. Yeni kalktık hepimiz.
1: Çok mutlu oldum.
0: Her yerimiz et et olmuş yatmaktan. Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
1: Evet. Ben eczane deposunda çalışıyorum.
0: O zaman böyle binlerce ilaç takibi yapılıyor, doğru mu?
1: Tabii. Evet.
0: İyi, kolay gelsin.
1: Her sabah seni dinliyorum.
0: Aynı mutlu bana. Bir ünlüyle çok yakın arkadaş olma ihtimalin olsaydı bu kim olsun isterdin?
1: Tabii ki sen olurdun.
0: Kız yok ya, ben ünlü müyüm? Ay böyle hani Tarkan'ımsı bir ünlü yani, öyle düşün.
1: Hayır.
0: Ben atanamayan ünlüyüm.
1: Dinledikten sonra işte bütün gün enerjim yüksek oluyor. Bu kesin.
0: Allah razı olsun. Teşekkürler.
1: Evet, çok çok mutlu oluyorum. İyi ki varsın Doğancan.
0: Kız soruma cevap versene.
1: Ne dedin? Anlamadım.
0: Hangi ünlü?
1: Valla ben Derya Bedavacı'nın en yakın arkadaşı olmak isterdim.
0: Aa, evet ben yani ben şarkılarını çok severim. Yorumu güzel de hani... Arkadaşım yani şey, takipleşiyoruz arada, birbirimize böyle emoji atıyoruz da. Hani ben mesela böyle çok... Şimdi... Ben de gaza gelip böyle konuşuyorum, ayıp oluyor sonra. Hani böyle çok bir insan değilmiş gibi geliyor.
1: O
0: çok
1: zaman,
0: mesafeli ya hani biraz.
1: İkinci bir tercihim olacak olursa Kerem neydi? Kerimcan. Kerimcan olsun isterdim.
0: Senin de aran yok ha. Hani çok hızlı bir geçiş oldu. Anladım. Peki Fatoş, bugün öneri günü. Nedir acaba önerin?
1: Doğancan, ben sesli kitap uygulamasını herkesin indirmesini isterim. Araç kullanırken, temizlik yaparken, gözünü dinlendirirken kitap okumuş oluyorsun, dinlemiş oluyorsun.
0: Evet.
1: Güzel bir uygulama. Herkese tavsiye ederim.
0: Birkaç tane var ama bir tanesi çok meşhur. Adını söyleme. Bilen biliyor zaten.
1: Evet. Evet.
0: Ben hiç deneyimlemedim. Benim etrafımda da böyle çok fazla hani oraya üye olup oradan böyle sesli kitap dinleyen çok arkadaşım var ve onlar da öneriyor sürekli. Ben de bir deneyeyim ya, vesile olsun. Yani bu önerileri yayında yaparken siz böyle hani başkalarına vesile olsun diye anlatıyorsunuz belki ama ben kendime eğlence arıyorum halbuki. İyi oldu. Bak ben bunu not alayım. Şuraya sesli kitap bak diye yazayım kendi notlarıma. İyi sağ ol. Fatoş, hadi gelsin sana enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Mersin.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Değerli dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazsın. 0531 785 9080. Habere gidene kadar bence bir telefon bağlantısı daha alırız ya. Dur şuradan böyle bir değişik bir şarkı arıyorum. Fonda bize eşlik edecek ne olabilir? Arkadaşlar. Bakın dur. Onu mu şey yapsam? Bunu yapayım ya. Yani baban da mı radyocuydu be Doğancan? Neydi bu?

0: Kim var hattımızda? Alo? Alo? Düştü mü? Ya aslında çok konuşmuşum, habere de gitmem lazım. Bir de son dakika bilgisi vereyim haberlere gitmeden o zaman. Şimdi bir iki gündür malum bu Haluk Levent mevzuları, Ahbap Derneği ile alakalı konuşulanlar, işte usulsüzlükle alakalı olan gündemler vesaire çok fazla konuşuldu. Şimdi bir son dakika bilgisi olarak ekranda görüyorum. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmış. İşte onun da o dönemki işte paylaşımları, deprem zamanı 6 Şubat sonrası yaşananlarda işte Haluk Levent'in Ahbap Derneği ile ilişkilendirilen, daha doğrusu doğrudan zaten o dernekle alakalı yapılan paylaşımlardan yola çıkarak bir sürü gündem vardı. Sosyal medyada gördüm ben de. Şimdi gözaltına alınmış. Herhalde gün içinde bu konuyla alakalı durumlar netleşmiş olur. Kısa bir ara, haberler hemen ardından.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde dur, yerinde dur, o seni bulur.
3: Jolly Joker Harbi Açık Hava Konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
4: Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum.
3: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de devam etti. ABD güçleri İran'da köprü, tren istasyonu ve havalimanını vurdu. İran, Körfez ülkelerine misilleme yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar'da da patlama sesleri duyuldu. Ahbap soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Ahbap Derneği ile tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Adalet Bakanı Gürlek, iyi niyetle bağış yapanların hayal kırıklığına uğratılmasına müsaade edilmeyecek, dedi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor. Kanunla miras kalan taşınmazların satışına da düzenlemeler getirildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. DEM Parti AK Parti'den sonra MHP'yi de ziyaret etti. Bahçeli ile süreç düzenlemeleri ele alındı. Özgür Özel, yeni partinin isim ve logosu için çalışıyoruz. Yakında adım atılacak, dedi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 8 il başkanını daha görevden aldı. 7 il başkanlığına yeni atama yapıldı. Attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü ev hapsiyle serbest bırakıldı. Ukrayna lideri Zelenski, Dışişleri Bakanı Fidan'a ikinci derece liyakat nişanı verdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, müzakere masasına dönülmeli, dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet yürüyüşüne katılan ailelerin basın açıklaması yapması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 seçiminde 220 milyon ABD seçmeninin birisini yasa dışı yollarla ele geçirdiğini iddia etti. Trump, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini öne sürdü. Trump yönetimi, öğrenci ve gazetecilere yönelik vize sürelerini kısaltmak için harekete geçti. Çin'de Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kurulması için 29 ülke imza attı. Yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliği hedefleniyor. Amazon ormanlarında keşfedilen bir bileşik, Alzheimer tedavisi için umut verici sonuçlar ortaya koydu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
8: RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
8: RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda Diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
11: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa birbirimize önerilerde, tavsiyelerde bulunuyoruz. Benim bir önerim olsun, haftaya cuma günü yani 24 Temmuz cuma akşam saat 8'de Ankara'da buluşma zamanı. Ankaralı dinleyicilerim, bütün Ankaralıların dikkatine. Ankaralılar değil de aslında Ankara'da olanların dikkatine. Haftaya cuma Yeni Mahalle'de Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur sahnesi Batıkent'te buluşacağız. Katılım ücretsiz. Nereydi, saat kaçtı falan gibi detayları unutma ihtimalinize karşı Instagram'da ana sayfamda detaylı bilgiler var. Haberiniz olsun. Haziran ayında hadi parkta buluşup çekirdek çitleyelim demiştim böyle bir gün öncesinde. Derim ki 50 kişi gelir, rahat rahat muhabbet ederiz. Bir gittim 1000 kişi. Neredeyse. O yüzden artık hakkını verme zamanı. Bugün öneri günü aynı zamanda. Her cuma sabahı birbirimize önerilerde bulunuyoruz malumunuz. Halis diyor ki benim önerim valla artık kimseye borç para vermeyin. Kötü olun ama kimseye zırnık vermeyin demiş. Konya'dan selamlar. Yani varsa bile yok deyin, yoksa sonra benim gibi kendi paranızın dilencisi olur ağlarsınız demiş. Selam. İzmir'e gelme zaten kral demiş Emre. Geleceğim geleceğim. İstanbul'da da Ağustos ayında da İstanbul'da böyle bir etkinliğimiz olacak. Söyleyeyim. Eylül'e de İzmir organize edelim ha. Var mısınız? İnşallah. Gaziantep'ten Metehan selamlar.

Emine günaydın, selam. Ayşegül yazmış. Bugün benim doğum günüm ve kutlayacağını umduğum kimse kalmadı. Ancan bana çiçek gönderir misin? İş yerinde herkese geliyor çünkü demiş. Ayşegül. Kıyamam. Kız yaz. Açık adresini yaz. Arsız. Yaz. Yaz kız, yollayacağım hadi. Metehan. Ne? Selamlar, günaydın. Çalışma hevesi kaçmış kişilere önerim, borca girin diye yazmış. Ne? Herhangi bir şeyin borcuna girin. Araba, ev falan gibi mi? Fatih yazmış. Benim önerim de lütfen. Evet tabii ki. Bahis sitelerinden uzak durun. Türlü böyle işte para kazandırdığını vaat eden sitelere girmeyin. Çok yuva yıkıldı bu yüzden diyen sevgili Fatih. Haklı bir mesaj.

0: Alo.
1: Alo.
0: He? Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. İsmim Kezban.
0: Hoş geldin Kezban. Nereden arıyorsun?
1: Biz şimdi Ankara'dan Datça'ya gidiyoruz.
0: Tatil yolları ne güzel. Peki Kezban, evet. Senin nenenin adıydı herhalde, değil mi?
1: Yok. Değilmiş.
0: Öyle mi? Neden Kezban peki? Var mı özel bir hikayesi?
1: Bir ablam doğdu.
0: Ne? Uzun yoldalar ya, çekmiyor herhalde. Kezban, duyuyor musun beni? Duymuyor, komple gitti. Alo. Alo.
1: Alo.
0: He, tamam.
1: Geliyor mu?
0: Evet, geliyor bacım. Nedir önerin? Bugün konusu öneri.
1: Şöyle bir önerim var. Bancam 2000.
0: Yine gitti. 2000. Ne diyebilir? 2000. 2000 ne güzel yıldı değil mi Doğancan? Milenyum. Kezban, kapatmak durumundayım galiba. Alo. 3, 2.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Alo. Günaydın, merhabalar.
1: Günaydın hocam, merhaba.
0: Merhaba, hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım. İsim nedir? Hiç gelmiyor sesin adam akıllı. Kulaklıkla mı konuşuyorsun? Saniyesinde şu an geliyor mu? Ses geliyor da boğuk geliyor. Kulağında mı telefon?
1: Evet, kulağımda.
0: Şimdi aldın, yalan söylüyorsun. Bir de yalan uyduruz var ha. Evet, neydi isim?
1: Kübra.
0: Kübra, hoş geldin. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: Ben ev hanımıyım. Şu an tatile gidiyoruz. Yoldayız, yoldan arıyoruz.
0: Sen nereye?
1: Biz Muğla'ya gidiyoruz.
0: Muğla'ya. Nereden? Neredeydiniz?
1: Kocaeli.
0: Kocaeli'den Muğla'ya. Evet. Hadi, senin de telefonun çekmeyecek muhtemelen birazdan. O yüzden hemen konumuza gelelim. Nedir senin önerin, tavsiyen?
1: Benim önerim, tavsiyem şu. Ev ve aile huzuru her şeyden önce gelir. Ailene kimsenin karışmasına izin vermeyeceksin.
0: Evet.
1: Kendini kolay insanlardan kurtulmak gerekiyor.
0: Kim bu? Kayınvalide ve görümcene mi laf sokuyorsun dolaylı yolda?
1: Yok, yok. Kayınvalide, görümce uzakta. Onlarla sıkıntı yok.
0: Ne oldu? Sen bu konuda mesafeni koruyamadın anladığım kadarıyla birileriyle.
1: Yok, koruyamadım. Ben biraz sıkıntı kanka kaldık.
0: Kim sizin ailenize müdahil oldu ki?
1: Kim müdahil oldu? Kimse, yani isme.
0: Tamam, koca tarafı mı? Onu söyle bari.
1: Yok yok. Yok. Aileler değil.
0: Yani, ne? Arkadaş.
1: Evet, dışarıdan.
0: Ya böyle anlatmayacaksanız niye arıyorsunuz beni ya? Adam akıllı bir dedikodu yaptırmıyorsunuz adama. Ne oldu yani? Siz mesela atıyorum, senin eşinle bir durum oluyor, bir şey oluyor. O gelip böyle, aa öyle olmaz böyle olur değil mi enişte falan diye evde densiz densiz konuşan bir... Ha? Abi gel kurban olayım ya, anlat adam akıllı ya.
6: Doğan'dan merhabalar. Ya genel olarak şöyle bir durum var şimdi. Başkasının...
0: Radyoyu kapatır mısınız ya, ne olur Allah aşkına ya. Bu kurallar her şey herkes için geçerli. Evet abi, genel olarak...
6: Arkadaşlar falan karışıyor, aileye karışmaya çalışıyor. Ya da akrabalar karışmaya çalışıyor, hala tarafı ve benzeri.
0: Ne gibi şeylere karışıyorlar?
6: Ya gittiğin yere karışıyorlar, yaptığın işe karışıyorlar. Kendi mesleğimize bile karışıyorlar. Mesleğimle ilgili bir şey söylüyorum, yok öyle değildir. Aileyle ilgili bir şey söylüyorsun, yok öyle değildir, biz daha iyi biliyoruz diyorlar.
0: Ne mana yani, müsaade etmeyin.
6: Küçük olduğumuz zamanlarda, yani biz 25 yaşında evlendik. O zaman cahil ondan müdahale ettiriyorsun ister istemez. Hani onlar daha iyi biliyordur diye. Ama 35 yaşına gelince artık diyorsun, demek ki yanlış yaptık.
0: Evet, müdahale doğru. O tavizler verile verile şey derler ya, edeple edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder. O yüzden hani şey yapmak lazım. O mesafeyi gerçekten çizebiliyor olmak lazım.
6: Kesinlikle. İnsanlar hep senden artık saygı bekliyor. Yani sen onlara saygı göstermek zorundaymışsın. Onlar her
5: ama saygı dediğimiz olay öyle yani yaşa başa bakmıyor. Hak edilmesi gerekiyor. O tavrı saygı duyulacak insan profilini çizmeyip onunla... Bu akrabalıklarda genelde var. Ben senin dayınım, ben senin amcanım kisvesi altında her şeyi yapabileceğini ve söyleyebileceğini zannediyor. Halbuki bugüne kadar hiçbir yaralı parmağa bir işlem yapmamış olduğu halde... Senin başını hiç okşamamış, senin yüzünü çocukken hiç güldürmemiş ama diyor ki ben senin amcanım. Hadi lan oradan yürü git. Hadi. Hadi hadi hadi hadi hadi. Peki hadi iyi tatiller size. Gelsin sabah enerjimiz.
6: Çocuklar söyleyecek mi? Çocuklar söyleyeyim.
5: Hadi. Dediler mi? Gelmedi bir şey.
7: Doğancan abi.
5: Hadi günaydın deyin çocuklar. Fenalık geldi. Hadi. Teşekkür ediyorum canım benim. Hadi yollayın sabah enerjimizi.
7: Günaydın.
5: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Reklama gitmeden bir telefon bağlantısı daha alalım. 0212 368 62 12.

Ne olur yayına bağlanıyorsanız şu kurallara uyun, uymayacaksanız da aramayın. Biz sinir oluyoruz. Sen yine iyi sabırlısın demiş Yasemin. Evet, kuralları hatırlatalım. Hoparlör, kulaklık, araç kiti olmadan telefon doğrudan kulakta yayına bağlanmanız lazım. Dinlerken de radyonuzun sesi kısık olacak. Bu kadar. Bu kadar, ama ben her telefonda aynı sorunu yaşıyorum.

0: enteresan bir şey ya Kenan. Ben ilk kez duydum bunu. Diyor ki malum hepimizin hayatı türlü streslerle dolu. Ülkece böyle türlü gündemlerden geçiyoruz falan. İlaç gibi gelecek bir önerim var size. Vücudumuzda bizi o sürekli gergin hissettiren savaş ya da kaç modundan çıkarıp sakinleştiren vagus siniri adında harika bir mekanizma var. Sürekli stres altında kalıp tükenmişlik yaşamamak için bu siniri uyandıracak çok basit egzersizler ve nefes teknikleri bulunuyor. Dinleyenler internetten vagus siniri egzersizleri diye aratıp günde birkaç dakika uygularsa iddia ediyorum bir ay sonra bambaşka çok daha huzurlu insan olacaksınız demiş. Ne ben hayatımda yemin ediyorum ilk kez duydum. Vagus sinirini rahatlatmak için neler yapmalı? Hemen bakıyorum. Burundan derin bir nefes alarak akciğerleri tamamen doldurmak, ardından yavaşça ağızdan nefes vermek vagus sinirini aktive eder. Bu nefes egzersizleri vücutta sakinleşmeyi de... Aman yalan dolan ya. Dur bakayım. Sizi hemen sakinleştirecek 5 yöntem. Diyor ki... diyaframınızdan yavaşça bilinçli ve derin tamam evet soğuk suyla uyandırmayı deneyin kendinizi mutluluk hormonları endorfini salgılayarak genel sağlık ve esenliği artırır şarkı söyleyin müzik çalın mırıldanın veya ilahi söyleyin diyor meditasyon ve hafif egzersiz için zaman ayırın ve 5. maddeyi söylüyorum arkadaşlar doyasıya gülün Kenan evet tabii yani niyet edersen uyarsan öndeki imama fayda sağlar tabii de. Şimdi bu bahsettiğin çok böyle majör problemi olmayanlarda işe yarayacak bir şey. Yani artık bence her birimizin hayatında kafaya taktığı çok gerçek problemleri var. Evet baktığımız zaman hiçbir şey sonsuza kadar devam etmiyor. Geliyor geçiyor ama o yani gündeminde olan meseleyi hala çözemediysen o senin bir stres meselen haline gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla... Bilmiyorum ne kadar işe derin nefes aha burundan aldım ağızdan verdim. Kredi kartımı da o zaman burundan aldığım nefes ödüyor mu? Bu kadar yalan dolan ne bileyim iş ortamında yaşananlar işte böyle bak az önce de bağlandı ya dinleyicimiz. Akrabalık ilişkilerinde yaşanan türlü işte yol yordamsız şeyler işte özel hayatla ilgili sorunlar falan filan. Yani hiç zannetmiyorum bir şey yarayacağını bunun. Kısa bir ara...
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
2: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp'tan yazabilir 0531 785 9080. Şimdi sizi yine geçmişe yolluyorum. Müzik kalitenin Nirvana olduğu yıllar. Biraz dinleyelim be.
3: Ey kılı ağarmışlar. Bu şarkı.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Tuna.
0: Hoş geldin. Tuna dedin değil mi?
1: Evet, Tuna.
0: Suna, hoş geldin Suna. Nereden arıyorsun?
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Güzel, haftaya cuma Ankara'da buluşmamız var. Geleceksin mi?
1: Gelmeye çalışacağım.
0: Tamam, bekleriz. Nedir acaba senin önerin?
1: Benim önerim, annemle babamı ben peş peşe kaybettim. Şimdi resimlere bakıyorum. Resimlerim çok az. Şimdi önerim diyorum ki herkes bol bol resim çektirsin, vakit geçirsin.
0: Hı-hı. Doğru, çünkü bazı şeylerin geri dönüşü yok.
1: Evet, gelirim. Sadece resimler, anılar kalıyor.
0: Doğru söylüyorsun. Geçe erken mi kaybettim dedin anne babanı?
1: Anne babam 5 sene oluyor. 3 ay arayla kaybettim.
0: Ya Allah rahmet eylesin. 5 sene dediğin için soruyorum. Koronayla alakalı mıydı?
1: Yok, babam traktör devirdi. Traktör kazası.
0: Ay çok, yani sabır diliyorum sana. Üzücü ederim, yani ama dediğin doğru. Yani hakikaten hani fotoğraf çekmenin harici bir de anı biriktirebilmek de mesele ya.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet. Hep öyle. Yani şimdi elimizde kalanlar sadece anılar olduğu için onları hatırlıyorum. Onlarla anılıyoruz sadece.
0: Doğru söylüyorsun. Peki Sunacığım, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Günaydın.

0: Dedim ya, bu şarkı kılı ağıranlara geliyor diye. Burak demiş ki, Doğancan sen de yani bu şarkı çıkalı olsa olsa 5 yıl olmuştur, abarttın sen de demiş. Aha, aynen Burak. Buradan senin ağarmış kılların yoğunluğunu daha iyi tespit edebildim. Şarkı benle yaşıtmış bu arada. 92 doğumlu bir şarkı. 34 sene öncesine gittik. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Zuhal ben.
0: Hoş geldin Zuhal. Ne güzel bir enerjin var maşallah. Yayına bağlandın diye mi, yoksa normalde de böyle mi?
1: Yani normalde de böyle ama şu an sizinle konuştuğum için de çok mutluyum.
0: Sağ ol. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben ev hanımıyım. Daha doğrusu 3 çocuk annesiyim ve mühendis yetiştirici diyebilirim. Çocuklarım mühendis çünkü. Onlarla beraber bayağı bir okul okuduk diyebilirim.
0: Güzel. Güzel. Nereden arıyoruz?
1: Ben Gebze'den arıyorum.
0: Gebze. Ne güzel. Zuhal Hanımcığım, bugün öneri günü. Nedir tavsiyemiz, önerimiz?
1: Her şeye rağmen mutlu olun.
0: Hayda. Az önce o metot yollayan abi gibi nasıl mutlu olacaksın ya?
1: Yani şimdi benim hayatım biraz zor bir hayat oldu. Hastalık yönünden çok sıkıntılar çektim ama mutluluğu bırakmadım yani. O anlamda. Hatta bugün benim için çok mutlu bir gün. Onun için bağlanmak istedim aslında.
0: Hayırdır inşallah.
1: Yarın eşimle bizim 35. evlilik yıl dönümümüz. Oo,
0: maşallah. Aynı 91 senesinde evlendiniz, doğru mu?
1: 92'de.
0: Aynı 34 oluyor yarın, zaman. Evet.
1: Aynı zamanda da yarın benim doğum günüm. Aynı gün.
0: Nasıl ya? Doğum gününe mi denk getirdi düğünü enişte?
1: Evet.
0: Zeki adammış. ne güzel.
1: Şu an bana sürpriz yapıyor ve biz şu an yoldayız. Hafta sonunu tatil olarak değerlendireceğiz.
0: Güzel.
1: Ben çok mutluyum.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Kafam
0: doluyor. Ne güzelmiş. Hadi bakalım. Zuhal Hanım maşallah. Allah enerjinizi daim etsin. Tabii ki her daim mutlu olmaya gayret etmek lazım. Çünkü umut her zaman vardır. Hep söylediğimiz. Bugün hayatımızda başımıza gelen her türlü negatif mesele yarın artık kendimize kızdığımız mesele haline dönüyor elbette. Ama işte yani ben evliya değilim. Her şeyi kabul edemiyorum. Sineye çekemiyorum. Canım sıkılıyor. Tadım kaçıyor. O yüzden yani ben bir yandan da şöyle değerlendiriyorum bu meseleyi. Evet, mutlu olalım da mutlu olmak zorundayım gibi kendimizi böyle çok da zorlamamak lazım. Üzülmen gerekiyorsa üzüleceksin. Canın sıkılması gerekiyorsa sıkılsın. Yani yapacak bir şey yok. Hayat iyi günde var, kötü günde var ama uzatmamak lazım işte.
1: Aynen. Bunları ben yani çok çok derinden

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Varsa eğer sizin de arkadaşlar, bakın şu durumla alakalı ben herkesin daha bilinçli olmasını isterim ya da şunu keşfetmesini, şunu öğrenmesini isterim diyebileceğiniz bir öneriniz, bir tavsiyeniz varsa
1: 0212 368 62 12
0: canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz 0531 785 90 80. Yine sürpriz bir şarkı seçtim size. Sağ ol.

0: Nalan efsanesi diye bir şey vardır yani. Kim var aklımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum? Günaydın. Merhaba, isim nedir?
1: Doğan.
0: Doğan, hoş geldin adaşım. Ne haber?
1: İyi, sen nasılsın?
0: Aman
1: güzel, bağlanmaya çalışıyorum sana.
0: İyi, hadi gözüne aydın. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın? Ya, tanıyalım.
1: Ben Doğan, Gülce'de yaşıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Müzisyenim.
0: Hadi ya, hoparlörle evet. Konuşmazsan sevinirim Doğan. Her telefonda aynı uyarı yapıyorum, teşekkürler. Nasıl? Hoparlörle konuşma, telefonu
1: hemen
0: kulağa.
1: Hemen kapattım.
0: Evet, müzisyenim dediğin enstrümanist misin yoksa?
1: Evet, hem çalıp hem söylüyorum.
0: Ha, güzel. O zaman evet. İşin sadece bu. Düzenli olarak sahne alıyorsun.
1: Evet, düzenli olarak.
0: O zaman bir kuple alırız hiç saate bakmadan valla.
1: Süper olur valla.
0: Tamam. Genelde hangi tarz söylüyorsun?
1: Güncel biliyorsunuz her zaman.
0: Ne bileyim
1: yani,
0: hani.
1: Pop şarkılarda.
0: Türkü barda da çalışıyor olabilirsin. Bilemem onu. Evet.
1: Türkü bar değil. Genelde pop okuyorum.
0: İyi. Hadi o zaman bu ara senden en çok şeyi söyle. Hadisenin dinlirdim geceleri.
1: Bunu mu okuyalım?
0: Hadi mikrofonu sana bıraktım, buyur.
1: O zaman
0: ya da ona çalışmadıysan istediğin bir şey oku.
1: Şey okurdum aslında, gitarla birlikte okuyabilirim aslında.
0: Falan, prodüksiyon iyi. Tamam, koy telefonu güzelce bir yere.
1: Tamam, güzel bir yere koyuyorum telefonu. Tamam.
0: Yakın tut ama.
1: Sen bir tane yapmak istiyorum. Hemen yapıyorum.
0: Aldı gitarı. Bu anı bekliyormuş o da. Evet, buyursunlar efendim.
1: Evet, geliyor.
0: De haydi de. Ay hiç anı. Doğan! Ay duymayacak ki beni artık. Doğan! Ay.
1: Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım. Çekmedim ayrılığı.
0: Doğan!
1: Çekmedim ayrılığı.
0: Ne yapsam, kapatsam ayıp olacak ya. Doğan.
1: Evet.
0: Harikaydı ama biz hiçbir şey anlamadık.
1: Cidden mi?
0: Çok kötüydü. Şöyle yapacağız. Yani sesin gelişi kötüydü. Ne yap biliyor musun? Telefonu kulağına sıkıştır omzunla beraber, öyle söyle. Sen ortaya bıraktığın için ses uzaktan geldi. Hiçbir şey anlamadık.
1: Uzaktan mı geldi?
0: Evet. Telefonu dediğim gibi omzunla kulağının arasına sıkıştır. Sesini daha çok duyalım.
1: O zaman çıplak sesle söyleyeyim, daha iyi olur.
0: Tamam, ister giyinik, ister çıplak, nasıl istersen. Başka bir şey söyle, anladım o şarkıyı.
1: Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni. İnatına bırak sana beni. Neler oldu, söyle neler oldu. Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni. İnatına bırak sana beni. Neler oldu, söyle neden oldu.
0: Vay, bak bayağı dikten girdin ama o inadına bölümü hiç zorlamadı seni.
1: Yok, demek ki genelde.
0: Oktavın geniş demek ki senin.
1: Bayağı
0: geniş. Hadi söyle bakalım, Düzce'de miydin? Düzenli olarak nerede sahneye çıkıyorsun? Belki oralarda olanlar gelir canlı canlı dinler seni.
1: Zaten belli bir kitlem var, geliyorlar.
0: O zaman Instagram'da mı paylaşıyorsun, şuradayım buradayım?
1: Evet, Instagram'da hikaye atıyorum. Diyorum ki de bu akşam oluyor.
0: Tamam, hadi söyle Instagram'ını söyle. Düzceliler gelsin dinlesin seni.
1: Dogan İlhan 4N ile birlikte.
0: Dogan İlhan mı?
1: Evet.
0: İlhan 4 tane ne? İlhan. Niye öyle? Dogan evet buldum bakayım. Şu Fenerbahçe forması olan mısın?
1: Evet, hatta imzalamaya gitmiştim, çok güzel.
0: Hiç burada müziğe dair bir şey paylaşmamışsın ama, selfilerim var sadece.
1: Evet, selfilerim var, genelde hikaye paylaşıyorum, o da müzik çok paylaşmıyorum. Hatta bugün Bugün hatta o haberi de vereyim. Stüdyoya gidiyorum. Kendi şarkım var, onu çıkarttım.
0: Günah kız. İyi, hadi hayırlısı. İyi Doğan, peki bugün öneri günüydü bu arada, her şey bir yana. Nedir acaba önerin?
1: Evet, önerim şudur herkese. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Her zaman mutlu olsunlar. Önümüzde neler çıkacağı belli değil. Hayatını yaşamaya baksınlar.
0: Evet, güzel bir öneri olmakla beraber oldukça da uyduruk ve hiç üzerine düşünülmemiş bir öneriydi. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi bakalım.
0: Günaydın diye bağırıyoruz Doğancığım.
1: Günaydın!
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo Karnaval'da.
6: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Şarkıları ve sahne performansıyla hepimizin gönlünde taht kuran Hakan Altun, 18 Temmuz Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
7: Sevdim, sevdim, yandım, yandım.
6: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadı. Medya sponsoru Karnaval.
8: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
9: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de devam etti. ABD güçleri İran'da köprü, tren istasyonu ve havalimanını vurdu. İran, Körfez ülkelerine misilleme yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar'da da patlama sesleri duyuldu. Ahbap soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Ahbap Derneği ile tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Adalet Bakanı Gürlek, iyi niyetle bağış yapanların hayal kırıklığına uğratılmasına müsaade edilmeyecek, dedi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor, kanunla miras kalan taşınmazların satışına da düzenlemeler getirildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. DEM Parti AK Parti'den sonra MHP'yi de ziyaret etti. Bahçeli ile süreç düzenlemeleri ele alındı. Özgür Özel, yeni partinin isim ve logosu için çalışıyoruz. Yakında adım atılacak, dedi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 8 il başkanını daha görevden aldı. 7 il başkanlığına yeni atama yapıldı. Attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü ev hapsiyle serbest bırakıldı. Ukrayna lideri Zelenski, Dışişleri Bakanı Fidan'a 2. derece liyakat nişanı verdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, müzakere masasına dönülmeli, dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik 2. dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet yürüyüşüne katılan ailelerin basın açıklaması yapması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 seçiminde 220 milyon ABD seçmeninin birisini yasa dışı yollarla ele geçirdiğini iddia etti. Trump, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini öne sürdü. Trump yönetimi, öğrenci ve gazetecilere yönelik vize sürelerini kısaltmak için harekete geçti. Çin'de Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kurulması için 29 ülke imza attı. Yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliği hedefleniyor. Amazon ormanlarında keşfedilen bir bileşik, Alzheimer tedavisi için umut verici sonuçlar ortaya koydu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
9: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Happy.

acil. Şimdi bu şarkıya klip çekildiği için biz bu şarkıyı çalıyoruz. Fakat albümde gerçekten geçen de bahsetmiştim. Çok güzel başka şarkılar da var. Yani bu şarkı kötü anlamında söylemiyorum. Yani şaşmasın. Ama benim mesela bir tane favorim var. Albümün de adını taşıyan şarkı. Onu bir kuple de olsa size dinletmek istiyorum. Eğer keşfedemeyenler varsa, albümü henüz dinlemeyenler varsa... Ya gerçekten hastasıyım. Ben her gün böyle bir 3-5 dinliyorum bu şarkıyı.

0: Ben vallahi bu şarkıya da böyle bir arabesk fantazi coverları bekliyorum. Tam nakaratı ona müsait bir şarkı. Olay Mahalli.
1: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Kırklareli'den selamlar. 20 yıldır tüm Trakya'ya hitap ediyor. Madeni yağ filtre bayiliği yapıyorum ve Trakya 2000... Allah seni okudum direkt ya. Neyse be. Önerim şu, madeni yağ ve filtrelerinizi bildiğiniz güvendiğiniz yerlerden alın. Madeni yağda çok fazla sahte ürün satışı var maalesef. Filtrede ise en önemli konu kalite. Çin malı filtreleri araçlarınıza taktırmayın. Milyon milyon para verilen araçların 100-150 bin kilometrede motor arıza vermesinin sebebi ne yazık ki kalitesiz ürünlerle yapılan bakımlar diyen sevgili Kaan. Hayaline evet. Doğru. Kapağı açılmış yağlar kullanılmamalı.

0: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Tuğba, ben Doğancan, nasılsın?
1: Sağ ol Tuğba, seni sormalı. Nereden arıyorsun?
0: Rize'den arıyorum.
1: Nereden?
0: Rize.
1: Evet. Dur bak, az önce bir tane şarkı ayarlamıştım. Sonra vazgeçtim çalmaktan. Alttan çalayım o zaman. Bir Karadeniz tamam, yöresi geliyor alttan.
0: Evet,
1: peki gelsin. Nedir acaba önerin, tavsiyen Tuğba?
0: Açıkçası benim hiçbir önerim yok. Çünkü öneri yaptığımızda hiç kimse bu önerilere uymuyor. O yüzden hiçbir önerim yok. Ben sadece sizin sesinizi duymak istedim.
1: Radyodan gelmiyor muydu sesim Tuğba'cığım?
0: Geliyor ama bir de sizinle canlı konuşmak var.
1: Ne konuştun? Hiçbir şey dememeyi aramışım diyorsun. Evet, şimdi, canımsın. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum
0: vallahi,
1: Tuğba.
0: Sadece bir şansımı denemek istedim.
1: Sağ ol. Ben de deneme tahtası zaten. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın diyorum ve Taylin'deki şubedeki arkadaşlarıma çok selam söylüyorum.
1: Hadi zırıltı. Yapma. Gitmeyeceğim bir yere, hop burada kalacağım. Saymıyoruz tabii ki. Hemen bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12. Bu şarkıyı hatırlayan var mı?

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, ben Bülent.
0: Bülent, boş beleş aramadın değil mi? Başta soracağım artık.
2: Hayır, bugün benden önceki arkadaşlarımdan altında bırakmak istemiyorum ama...
0: Yok, bırak. Evet, buyur
2: yani
0: Bülent.
2: Yani hayata işte mutlu olun vesaire. Mutluluk öyle öneriyle olmuyor öncelikle. O yüzden öneri kısmında güzel bir öneriyle geldim.
0: Biraz da gerçekler. Buyursunlar Bülent.
2: Evet, doğru ve sağlıklı bir evliliğin formülüyle geldim ben bugün size.
0: Hadi bakalım.
2: Ya ben en azından 10 yıllık evliyim ve çok şükür eşimle gayet mutlu bir evlilik yaşıyorum.
0: Nedir formülü?
2: Bunun da sebebini evlilikten önce, sevgililikten önce arkadaşlık kurmanın daha sağlıklı bir evlilik yarattığını düşünüyorum.
0: Evet, yani evleneceğin kişiyle iyi arkadaş da olabilmek lazım diyorsun.
2: Evet, yani şöyle söyleyeyim, ben 2006 yılında liseye başladığımda eşimle aynı sınıftaydık. Üniversitede de aynı sınıftaydık. Ve bu süreçlerde hep arkadaştık.
0: Evet.
2: Hani sevgili değildik.
0: Tamam.
2: Ne oldu? Üniversite 3. sınıfta bir anda aslında biz beraber iyi vakit geçirdiğimizi hissettik.
0: Ve
2: madem bu kadar hani beraber iyi vakit geçirebiliyoruz, biz sevgili olalım dedik ve sevgili olduk. Bununla beraber de ikimiz de öğretmeniz. O eşim atandıktan sonra bir yıl sonra ben atandım. İşte
0: ne güzel, yani gözünü açtın, eşinle tanıştın. Ne kadar eğlenceli.
2: Aynen.
0: Güzel ama bu hakikaten şans ya bence. Çünkü hep şunu, geçen de arkadaşımla onu konuşuyoruz. Şimdi bir sürü insan var dünyada. Hadi Türkiye sınırları içinde diyelim. Hani alternatif olarak tanışabilme ihtimalin olan, işte yalnız binlerce milyonlarca insan var ama... Bu yalnızlık hali devam ediyor çünkü o birbirine denk olan kişiler denk gelemiyor. Yani
2: evet.
0: Aslında yalnız olması yeterli bir kriter değil tabii ki. Yani birinin bekar, öbürünün de bekar olması yetmiyor. Minik minik bir sürü şeyin uyumlanması gerekiyor da işte bu da gerçekten piyango ya.
2: Kesinlikle. Bir de işte insanlar şey diyebilir ya, hani evleneceğim insanla nasıl önceden arkadaş olabilirim? En azından şunu tavsiye ediyorum. İnsanlar sevgili olmaya başladıklarında ister istemez birbirlerine olmadıkları gibi davranıyorlar.
0: Evet.
2: Yani pek çok insan bunu yapıyor.
0: %100 gerçek hali yapıyor. Tavrı ortada olmuyor. Daha filtreler var, daha perdeler
2: aynen
0: var.
2: Aynen öyle. Hmm. İşte ben kendi hayatıma baktığımda bu filtreler hiçbir zaman olmadı eşimle benim aramda. O benim gerçekten ne olduğumu bilerek, ben de onun ne olduğunu bilerek bir hayata başladığımızda daha sonrasında ya sen böyle böyleymişsin gibi şeyler hiçbir zaman duymadık.
0: Ay çünkü tamam ya, en mutlu sensin, anladık. Üf.
2: Yok hayır,
0: sen
2: ayrı doğru.
0: Allah Allah. Evet,
2: ama
0: doğru,
2: en azından
0: doğru.
2: Bir öneriyle geldiğimi düşünüyorum.
0: Yok kesinlikle öyle. Ama artık belli bir yaşa gelince de hiç hani bu kriterler, detaylar da önem atfetmiyor. İşte olsun da artık hani.
2: Evet. Bir de bir öneride daha bulunabilir miyim acaba?
0: Tabii.
2: Bir öğretmen olarak.
0: Evet.
2: Velilerden şunu istiyorum. Lütfen çocuklarımız sıkılmasın diye böyle onları aktiviteden aktiviteye sürüklemeyin. Ya ne olur çocuklar artık evlerde sıkılsın ve sıkıldıkça kendileri bir şeyler üretmeye başlasınlar. Yani bu bizim en büyük problemlerimizden biri açıkçası.
0: Doğru. Bununla ilgili sosyal medyada da çok fazla video çıkıyor karşıma. Bizim nesil alternatif olarak çok fazla, hani bizim nesil dediğim böyle minimum 35-40 yaşlarında olanlarımızın çocukluğunda
2: evet.
0: Hani bu kadar seçenek yoktu. Hayata dair kesinlikle belli başlı şeyler vardı ve onların da türlü zamanları vardı. Ama onun haricinde ben mesela şeyi hatırlıyorum, böyle canım sıkıldığı için açıp ansiklopedi karıştırdığımı, canım sıkıldığı için evdeki türlü vazoyu, onu bunu oyuncak edip işte halının
2: kesinlikle
0: üzerindeki desenlerle işte yol yapıyorum, bilmem ne, hayal gücümü konuşturuyorum falan. Ama şimdi artık öyle bir devirdeyiz ki imkanlar gerçekten fazla. Hani şey olarak, maddi güç olarak hangi seviyede olursak olalım, en basiti bir telefonla bile belki bir çocuk 10 saat boyunca vakit geçirebilir. Çünkü onun içinde başka bir dünya var. Bu da haliyle bazı şeylerin körelmesine neden oluyor. Bırakın sıkılsın. Yani illaki şeyin sonunda, günün sonunda yapacak bir şey bulmak durumunda hissedecek kendini.
2: Evet. Bu da yaratıcılıklarını öldürüyor açıkçası.
0: Evet hocam, çok teşekkür ediyor. Mutluluğunuzun selametini dileyip sabah enerjimizi alıyoruz.
2: Günaydınlar.
0: Günaydın.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne var ne yok? 0212 368 62 12. Merve demiş ki bence bazen de sana denk olan başkasıyla eşleşiyor. O da olabilir diye mesaj yollamış. Olabilir, evet. Akşam tabak çanak atmalı kavga edeceksiniz hocam. Nazar diye de bir şey var demiş vizeci Orhan. He, bu kadar övmeyeydi diyorsun. Yok canım ama azdı. Ne bu? O da bir şey mi Doğancan? 8 yıl sonunda evlendik. Tam Bağkur'dan emekli olacaktık diye Sefa yazmış. O ne demek? Doğancan bir de cimilliği boşalsan demiş bir dinleyicim, haydi. İyice şey, Karadeniz düğününe döndük ha burası. Kadir Hoca yok mu bugün? Kadir Hoca Amerika'da. Ömer gelmedi galiba hala, yazmadığına göre evet. Amerikanya'da Kadir Koç. O yüzden yine bu hafta 3. hafta herhalde değil mi? O da maşallah nasıl bir para varsa. Bir de 4 kişilik aile onlar yani. Yani çocuklar küçük de. Yani... Yatıyordur herhalde değil mi? Şu an saat kaç acaba? Nerede o şeydeydi? New York'taydı diye hatırlıyorum. Kısa bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
6: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Alo? Öyle sürpriz yapayım dedim direkt ama düştü mü? Alo. İyi.

0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan yazabilir son yarım saat. 0531 785 90 80. Ben bir öneride bulunayım. Yayınlarımızın tamamını dinleyemeyenler tüm yayın kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilir. Hem de beleş, ücretsiz bir şekilde Karnaval'ı indirip kullanabilirsiniz.
1: Bir dokun bin, ah işit benden, aşık oldum.

Bak Şahin ne diyor? Çok kıymet verme, olursun heder. Ateşin gereksizi kebabı murdar eder. Onun için gereksiz insanları hayatınızdan çıkarın demiş. Doğru. Ama işte gereksiz olduğunu anlayıncaya kadar olan oluyor ya zaten, sıkıntı o. Hani o da gereksizmiş, bu da gereksizmiş diyene kadar...

0: yayında dinleyen sevgili Ayşe, selamlar sana da. Hadi gelsin bir telefon daha. Günaydın.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Onur Onaran.
0: Kim?
1: Onur, Onur.
0: Onur. Nasılsın? Hoş geldin Onur. Nereden arıyorsun?
1: Antalya'dan İzmir'e gidiyorum.
0: Hayır mı?
1: Evet, iş için gidiyorum. He. Oradan da Samsun'a döneceğim. Kalemini kullanıyor musun hala?
0: Kalemim? Kalem mi yollamıştın bana?
1: Anahtarlık, kalem, ajanda.
0: Ha, evet evet, tabii tabii. Burada hepsi. Yani ya bilmiyorum şu an, üzerinde adım yazan bir kalem mi yaptırmıştın bana?
1: Evet.
0: O zaman tamam. Ucu böyle şey gibi mi? Sarı gibi mi baş tarafı?
1: Evet, böyle şey, arka tarafı tablete dokunmak
0: tamam,
1: için.
0: Tamam, evet, onu kullanıyorum şu anda. Onur, elimdesin şu an.
1: Hep elimdeyim canım, sen benim kulağımda, ben senin elinde, öyle devam ediyorum.
0: Hadi hayırlısı bakalım. Bugün öneri günü, nedir önerin, tavsiyen?
1: Ancan, çok samimi söyleyeyim, vallahi billahi herkese seni öneriyorum.
0: Ne diye mesela, ne diye anlatıyorsun Allah aşkına? Ya bir tane çocuk var, çok şerefsiz, açın dinleyin gibi mi yoksa?
1: Ben de yaşının çok üzerinde bir olgunluğa sahip bir adamsın. Ayrıca genel kültür düzeyi çok yüksek ve her konuda ciddi güzel fikirleri olan bir çocuksun.
0: Aa, eyvallah ya, sağ ol. Ama bu arada olgunluk dediğin zaten oldum, eşek kadar adam artık ya Onur.
1: Yok, yaşında olup daha... tuvalete yalnız giremeyen adamlar var, boşver.
0: O travmatik bir şey vardır, şimdi onunla dalga geçmeyelim. Ama şey, dediğin doğru mesela. Ben bazen böyle 40-50 yaşında insanların olmadık yerde olmadık yaptığı davranışları, halleri, söylediği laflara bakıyorum bazen. Ya diyorum, bu 50 yaşında bir adam nasıl böyle bir şey normalmiş gibi söyleyebilir dedirten çok şey oluyor gerçekten, doğru.
1: Ya, içindeki çocuğu öldürmemek başka bir şey. Bunu saçmalığa dönüştürmek başka bir şey.
0: Evet.
1: O ayrımı yapamayanlar için bu söylediğine ben de katılıyorum. Evet. Ben diyorum ki, ya ben seni Viva'dan beri dinliyorum. Yani 15 sene oldu kardeşim.
0: Evet,
1: yani rahat ol.
0: Teşekkür ediyorum Onur. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah'ın da muradın var Sevet.
1: Allah senden razı olsun din kardeşim.
0: Sağ ol.
1: Hatta senin Viva'dan.
0: Ya yeter artık, eski radyomun adını söyleyip durmasan mı acaba? Ya, eski radyondan beri de anladık.
1: Bir dakika dur. Oradan ayrılırken yaptığın konuşma beni ağlatmıştı, biliyor musun?
0: Ben de ağlamıştım ama, hatırlıyorum.
1: Yazdım ben sana, hatta sen de bana gülücük yapmıştın Instagram'dan.
0: Doğrudur ya da... Onur. Bu arada ben o hani veda ederken orada ben 7-8 sene boyunca çalıştığım için çok anı birikti vesaire falan, duygulandım. Halbuki Süper FM'le ben 4 katı daha fazla maaşa anlaştığımı hatırladım yayın sonrasında. Dedim kendine gel. Ben zaten oradan ayrılırken buraya imzamı atmıştım. Sen lütfen, alo. Olsun, hem ağlarım hem giderim.
1: Ama bence Süper FM için çok güzel bir kazanım oldu. Gerçekten insanların hayatına dokunuyorsun.
0: Teşekkürler. Benim için de öyle tabii ki.
1: Yaptığın yayın gerçekten çok kaliteli, çok kıymetli.
0: Sağ ol. Onur, yeter, herkes çok sıkıldı. Allah razı olsun. Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Geç oldum.
0: Sağ olasın. Hadi gelsin enerji.
1: Günaydın. Herkese günaydın.
0: Günaydın. Eyvallah. Eşantiyoncu Onur.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Yeah! Evet, bu arada az evvel Onur'la olan sohbet devam ederken ay şiştik tamam ya diye bir sürü mesaj var. Ne oldu? Beni övüyor diye. Hayırdır? Doğan Can, acaba annen seni bu kadar övmüş müdür yazmış bir dinleyicim. Yok, annem genelde şöyle oluyor bizim konuşmalarımız. İki güzel bir şey söylüyor tabii, ondan sonra ben bir şey söylüyorum, bir şey anlatıyorum, bir durumla alakalı yorum yapıyorum, hemen geri zekalı diyor bana. Yalansa yaz. Heh, hadi. Doğan Can, benim önerim bence bu devirde kimse evlenmesin. Bu ortamda sağlıklı psikoloji gerçekten çok zor. O yüzden ama ne gerek var? Düğün yapacağınıza gidin, o parayla gezin tozun. Ha, evlenmesin dediğin hani şey, düğün yapmasın anlamında mı söylüyorsun? Ama işte insan da heves ediyor ya. Şimdi böyle şeylere çok laf ediliyor ya. İşte böyle baby shower'lar, ondan sonra işte yok ilk dişi çıktı parti vereyim, yok cinsiyeti belli olacak onun partisini vereyim vesaire. Bununla ilgili böyle çok negatif yorum yapan insanlar var da, ben de hani bir yandan insanların bir araya gelmesi için vesile olan durumlar, haller bunlar. O yüzden ha, ben yapar mıyım böyle şeyler bilmiyorum. Hele bir oraya gelsin de ona sonra bakarız. Ama kime ne? Yani hiç kimse de demiyor ki bahane. Herkes her türlü durumla alakalı bir yorum yapmadı. Canım bu şarkıyı dinlemek istedi bu arada. Dolayısıyla siz de benle beraber. Hadi.

Vallahi kim ne derse desin, bu üslupta şarkı söyleyenlerin arasında benim bir numaramdır Ebru Yaşar. Yani mesela, ya da neyse ya, vermeyeyim başka isim. Neyse, benim bir numaramda Ebru Yaşar var. İkiye de Sibel Can'ı koyarım bak, çok fena.

Herkes Ebru Gündeş yazıyor. Yani tabii ki Ebru Gündeş de çok iyi. Ama ne bileyim. Hadi eğri oturup doğru konuşalım mı biraz? He? Biraz abartmıyor muyuz acaba? He? Haydi. Haydi saldırın bana haydi. Gönlüm seni. Yoruyor beni, yoruyor. Çok şey yapıyor böyle. Yani ben Ebru Yaşarcıyım abi.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ümit ben.
0: Hoş geldin. Selam Ümit. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan sürekli konuşuyoruz. Parkeci Ümit ben. Seni park yapmaya gelecektim.
0: Tamam evet bildim.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: Sağ ol, teşekkürler. Seni sormalı. Neredesin? Yol durumuna bakalım.
1: Şu an Kayış Dağı'ndayım. 200 metre sonra işe başlayacağım. Bu arada ben seni ne zaman aramak istedim? Her seferinde bağlanabiliyorum. Bağlanamayan seyircilere, dinleyicilerine buradan üzülerek söyleyeyim. Ben
0: keşke hayattaki bu şansın başka bir yerde yüzüne güleydi. Bağlanıyorsun
1: olsun,
0: da ne oluyor?
1: Sen bana yetiyorsun, sıkıntı yok.
0: Evet, yani kimi dinleyeceğim aylardır arıyorum düşmüyor da diyor, bazıları böyle tekte düşürdüm de diyebiliyor, şans
1: hatta,
0: işte.
1: Hatta demin aradığımda bağlandı, hattan düştü, tekrar aradım, tekrar bağlandı.
0: Bravo.
1: O kadar nasipliyim yani.
0: Nasiplisin ha? O zaman bana açık adres yolla, madalyanı da yollayalım. Evet, nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
1: Doğancan, benim tavsiyem trafikteki araç kullananlar kırmızı ışıkta kavşaklarda geçerken yeşil yandıkları zaman direkt geçiyorlar ya. Hı. Bununla ilgili çok kazalar oluyor.
0: Evet.
1: Hani insanlar yeşil yanınca tamam yol hakkı benim deyip direkt geçiyor, kazalara sebebiyet oluyor. Kırmızıda geçen diğer sürücü yüzünden.
0: Doğru.
1: Ben onlara çok dikkat edilmesini istiyorum. Son zamanlarda bununla ilgili çok haber gördüm.
0: Tabii
1: o
0: tabii.
1: Geleceği,
0: çünkü ile... şey oluyor, o kavşakta diğer tarafta mesela hızlı bir şekilde ışığa yaklaşırken sarıya dönüyor ve frene basacak vaktim yok deyip ben geçerim diyor. Kırmızı olduğu halde o hızını yavaşlatmayıp geçiyor, öbür taraftan da yeşil evet, yandı diye yola çıkınca. Evet. Geçmiş olsun dumtıs. O yüzden dikkatli olmakta fayda var.
1: Aynen öyle.
0: Sağ ol Ümit, hadi kolay gelsin. Gelsin yani, senden de sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın. Halka mal olmuşsa

0: Sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: muhtemel dinleyicilerim. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşırken hepinizi saygıya davet ediyor.
1: Ne alaka? Ve ayağınızı denk almanızı rica ediyorum. Bugünün yayın konu başlığı öneri her cuma sabahı olduğu üzere son bir telefon bağlantısı daha alacağım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bu arada WhatsApp bizim mesaj hattımız. Oradan sürekli arayanlar hiçbir zaman açılmayacak. Ne olur aramayın.

0: Sevip sevmemek arasında gidip geliyor duygularım. Can Demir. Ben yapay zeka zannediyordum. Yok. Bayağı gerçek zekaymış. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Sonunda bağlanabildik.
0: Hoş geldin. Merhaba. İsim nedir?
1: Hoş bulduk. Afra.
0: Asya. Değil mi?
1: Afra. Afra.
0: He? Afra.
1: Afra, evet.
0: Afra, hoş geldin.
1: Bir gün önce mesaj attım WhatsApp'tan, okumadın mesajımı.
0: Allah da beni kahretmeye.
1: Yok hayır, etmesin. Sensiz ne yapacağız?
0: Öyle biz? Dedim zaten. Evet Afra, hoş geldin. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın? Hoş tanıyalım.
1: Hoş bulduk. Normalde biz Belçika'da oturuyoruz. İki gündür yollardayız. Yoldan sana mesaj attım. Belçika'dan çıktık, selamlar diye.
0: Türkiye'ye mi? Ya yeter, sen de isminin anlamını bu kadar taşıyamazsın Afra Tafra ya. Tam görmemişim. Bir sen mi yazıyorsun Afra? Yardım da gelmedi. Okumadım. Oku, iyi yaptım. Kız bak beni delirtme.
1: Aha, ben de delirdim iki gündür.
0: Evet Afracığım, Türkiye'ye mi geliyorsunuz canım?
1: Evet, Türkiye'ye geldik. Şu an Bilecik'teyiz galiba. Eskişehir yolundayız.
0: Heh, az kalmış.
1: Evde gidiyoruz.
0: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Nedir acaba senin önerin?
1: Benim önerim, acıma acınca kale gelirsiniz. Biz galiba 10 yıl öncesiydi. Birisi bizden bir para istedi. Biz de dedik ki ya işte bizim hani nakitimiz yok, biz sana altın verelim. O da kabul etti.
0: Evet.
1: Benim eşim dedi işte bir tane beşi bir yerde, sonra eşim acıdı. İki tane beşi bir yerde vermeye kalktı benim zavallı eşim.
0: Aşk
1: İki
0: olsun.
1: Tane verdi ve biz hala alamıyoruz. Telefonlarımızı açmıyor, bizi unuttu, hiç dönmüyor.
0: Akraba mıydı bu?
1: Yok, hiç akraba değil, bir tanıdık arkadaş. Çok sevdik diye verdik, gitti. Yani acımayacaksın, acınca kale düşüyorsun yani.
0: Hayırlısı diyelim, oluyor öyle şeyler. Peki...
1: Yok. Öğrendik var yok demeyi.
0: Öyle yani, orada kime neyine kadar yapıp yapmamak gerektiğini öğrenebilmek lazım işte. Sağ ol
1: aynen,
0: Afra.
1: Ama gerçekten kime hiçbir şey yapmayacaksın. Başka birine de aynısını yaptı. Memleketim dedi verdi. O da vermedi. Memlekete gelince istediğinde ne yaptı peki biliyor musun?
0: Vermedi.
1: Eşimi tehdit etmiş isteyince.
0: Ha.
1: Ya.
0: Ha. Evet.
1: İşte böyle şeyler de oluyor yani.
0: Ama yapmayacaksın demek de çok doğru değil. Çünkü yarın öbür gün kimin neye ihtiyacı olacağını da bilemeyiz. Dolayısıyla işte kime neyi yapıp yapmamak gerektiğini bilmek lazım
1: ya
0: işte.
1: Aslında şöyle bir şey. Ben bazen diyorum ki yaptığın şeyi karşılıksız yapacaksın.
0: Evet. O yüzden iki tane beşi bir yerde yerine bir tane vereydiniz siz de yani.
1: İşte yani.
0: Evet. Peki hadi gelsin sabah benim enerjimiz.
1: Ben karşılığını beklemiyorum.
0: Doğru. Hadi gelsin enerjimiz.
1: Gelsin mi? Eşim de ikimizden gelebilir mi?
0: Lütfen artık. Buyurun.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle... Döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
7: Sözünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
6: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
8: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Yok, geç oldu. Ben artık kalkayım. Siz de ne zaman isterseniz o zaman işinize gücünüze gidersiniz artık, bakarsınız. Evet, benden şimdilik bu kadar. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Günlerden cuma, hayırlı cumalar. İşimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun. Keyifli bir hafta sonu geçirelim. Pazartesi sabah da yeniden yine buralardayız. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik alasmaladık.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
11: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
12: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
13: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virdüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
12: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
12: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: O seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: vazgeçmişsin ben.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, büyüleyici sahnesiyle 18 Temmuz Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İsmarina sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yok yok yok istemem yok tövbeler olsun.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Reklam. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Süper FM'de O İş Bende başlıyor. Ben Tolga Gündüz. Bugün de 3 saat boyunca Süper FM'de hep olduğu üzere en iyi müziği dinlerken en acayip, en dikkat çekici haberleri sizlerle paylaşacağım. Keyifli vakit geçirmeniz için bu yaz sıcağında elimizden geleni yapacağız. Hatta o haberlerden birinin başını vereyim. Bir günümüz nasıl geçiyor? Birazdan burada. Hoş geldiniz.

Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi'nde beyin bilimcisi J.M. Stibble son 50 bin yılda insan beyninin boyutunun büyük ölçüde azaldığını keşfetmiş. Yani bizim ömrümüz uzuyor ama beyin küçülüyormuş. Ama bunun neye sebep olduğu henüz araştırılmamış. 4 milyon yıllık gelişmeye bakıldığında homo sapienlerin, yani bizim vücut büyüklüğü de epey artmış. Biz büyüdükçe beyin küçülüyor. Bulgular beynin mutlak boyutunun %5.415 oranında küçüldüğünü göstermiş. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi neymiş biliyor musunuz? Obezite. Şimdilik onu yakalayabilmişler. Yani sen diyorsun ki İsviçre'de hidron böyle çarpıştırdılar falan diyor gibi. Ayran, bir ayran daha alabilir miyim? Ne konuşacaksın o adamla, yani anladın mı? O yüzden hani cüsse büyüyor ama beyin küçülüyormuş, haberiniz olsun.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
1: Ön dizimi kim dövse manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

köylerde çok kullanılır. Kara lastik denilen bir ayakkabı vardır. İşte hem soğuğu geçirmez, içine kalın bir yün çorap giydiğinde hem suyu geçirmez ve bir de uzun süre dayanıklıdır. O bayağı dökümdür. Amerika'da moda olmuş, biliyor musunuz? Amerikalı erkekler erkeklere bunu babet diye satıyorlarmış. Bir de balerin babet diye. Fiyatını merak ediyor musunuz? Bir tane marka vermişler, ben söylemeyeceğim. 990 sterlin. Yani 45 bin liraya bunu onlara kaskallıyormuş. Ve acayip moda olmuş. Hakikaten acayip moda olmuş. Mesela benim bir arkadaşım şimdi... Tolga'cığım merhaba, ne haber? Amerika'dan döndüm, ben balerin babet aldım deyip bunu... Benim yanıma gelse bunu giyip ben yüzüne bir daha bakmanın dışında başka eylemlerim de olur. Yani hakikaten moda diye bazen çöp sepeti, çöp torbası şeklinde şeyler de satıyorlar, biliyorsunuz. Çantalar falan. Yani o moda değil arkadaşlar. Bir şekilde sizi size para harcatıyorlar. En kibar zannediyorum bu şekilde söyleyebilirim. Geri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından daha önce 2016 ve 2015 yıllarında uygulanan zaman kullanım araştırması diye bir şey yayınlamışlar. Şimdi yenisi ortaya çıkmış. Buna göre gün içinde biz neler yapıyormuşuz onu hesaplamışlar. Bakın en büyük kalem ne biliyor musun? Uyku. 8 saat 55 dakika uyuyormuşuz gün içerisinde. Yani yuh artık diyorsunuz ama öyle ortalama o çıkmış. 9 saat neredeyse. Peki başka ne yapıyormuşuz? Mesela hemen bakalım uykuya bu saati ayarladım. Yemek ve diğer kişisel bakımlar 3 saat 15 dakika sürüyor. Herkes sanki defileye gidecek. Yemeği uzun tutuyoruz bence. Sonrasında hane halkıyla 2 saat 20 dakikalık 22 dakikalık bir sohbetimiz oluyormuş. Sosyal yaşama 2 saat 2 dakika ayırıyormuşuz. TV ve müzik dinlemek, radyo dinlemek 1 saat 54 dakikaymış. Lütfen bunu arttırıyoruz bir an önce. Özellikle radyo dinlemeyi, TV'yi bırak, televizyonları alacak ya. Radyo sana hep yakınında duruyor. Ulaşım ve diğer durumlara da Türkiye genelinde 1 saat 1 dakika harcıyormuşuz. Haberiniz olsun, uykuyu azaltın, o ne ya? 9 saat uyku mu olur, gözünüzü seveyim.

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

UNESCO eğitimle ilgili bir rapor yayınlıyor ve o raporda gayri safi milli hasıla içerisinde ülkelerin eğitime ayırdığı pay ölçülmüş. Bizim için çok üzücü tabii. Yani ülkelerin ayırdığı paylar en yüksek mesela İzlanda 7.3, Hollanda 5.2, Belçika 6.3, ne bileyim Danimarka 6.4 iken Türkiye 6.1 ve listenin Allah'tan sonuncusu değiliz. Yani mesela bizden daha kötü durumda olan İrlanda var. İrlanda'da 2.9 iken eğitime ayrılan pay Türkiye'de de 3.1'miş. Biz bu seviyeyi çok zor hemen olması ama 4.5-5'lere çıkarttığımızda zaten bambaşka bir şey konuşuyor olacağız ki o zaman da neredeyse Almanya, ne bileyim Polonya, Avusturya seviyesine çekmiş olacağız eğitimi.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM. Tolga Gündoğdu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz, bir kez daha Süper FM'e hoş geldiniz. Bu saatte de en iyi müzik var, haberiniz olsun. Bunun dışında da acayip haberler var. Mesela teknolojik haberlerimiz var. Robotların size hizmet etmesini ister miydiniz? Tamam, bunu duyuyoruz zaten ama bu sefer acayip. Bütün tatilinizi onlara bırakabilirsiniz. Böyle haberlerimiz var. Bunun dışında bilgilendirici TÜİK'in haberleri var. TÜİK deyince biraz. Ama yani herkesin ilgisini çekecek haberler. O yüzden bu saatte de dediğim gibi hem en iyi müziği hem de en acayip haberleri bulabilirsiniz. Hoş geldiniz.

ya. Ne yapacağız zam haberini falan. Biz burçlardan devam. Astrolojide keskin ve güçlü karakterli burçlar varmış. Onlar hayatları boyu taşıdıkları dik karakterleri nedeniyle ilişkilerinde de adeta salvolar atarlarmış. Yemedim bile salvoyu. Peki en çatışmacı ve anlaşılmaz burçlar hangileriymiş? Kim araştırdı bunu? Bir kaynak görebilir miyiz? O kaynağı beğenmedik, öbürünü gör. Kimmiş bu çatışmacı burçlar? Toksik yani, anladınız mı? Mesela bir numarada Koç varmış, iki numarada Başak, üç numarada da Kova varmış. Uyum için çok zor burçlarmış bunlar. O yüzden dikkat.

Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Böyle bir zenginin parası züğürdün çenesi haberi yapıyorum. Şu an sizinle paylaşıyorum ama bu üzdü be. Ha, vallahi bu üzdü. Elon Musk'la alakalı. SpaceX'in tarihi halka arzının ardından dünyanın ilk trilyoneri, yani dolar trilyoneri, öyle düşünün ya. Dolar trilyoneri olarak adından söz ettiren Elon Musk'ın serveti piyasalarda yaşanan son dalgalanmalar sebebiyle yeniden 1 trilyon ABD doları seviyesinin altına inmiş ya. Yani niye böyle oldu Elon ya? 330 milyar dolar kaybetmiş bir gün içerisinde. Yarın 600 kazanır, mevzuyu çözer. Yani şu adamın şu an ne kadar üzüldüğünü bir düşünsenize ya. 970 milyar doları kalmış. Çok saçma bir haber değil mi bu ya? Çok gerçek gibi değil çünkü, değil mi? Çok üzücü yani. Ben Elon Musk adına üzüldüm. Yolda görsem 50 lira istesem vermez ama ne yapalım? Hayır. Onun da kaybı öyle.

Biraz önceki haberle bağlantılı olarak geçen gün annemle konuşuyoruz, dedim ki hani anne dedim, Elon Musk diye bir herif var, bir sürü uzay gemisi var, aynı anda böyle uzaya bir sürü uzay gemisi gönderiyor falan dedim. Ama anne o da hiç huzurla yiyemiyordu dedi. Ya dedim ki bundan 5 sene 4-5 sene evvel herif uzaya araba gönderdi dedim, sırf reklamını yapmak için dedim. Kim bilir ne derdi vardı. Ya Allah Allah. Sonra neden bu durumdayız? Bu arada başka bir haber. Türkiye'nin yıldız haritası çıkarılmış. Öyle değil yani, bu şey değil. Bu burçlara göre falan değil. Hangi şehirde hangi ünlü en ön plana çıkıyormuş ki? Bu kişiye göre değişir gazetenin yorumu bu Sözcü'nün bence. Adana'da mesela Kıvanç Tatlıtuğ'ymuş. Sonra Ağrı'da Yıldız Tilbe'ymiş. Aydın'da Rıdvan Dilmen'miş. Bolu'da Arda Güler. Bak güzel. Çanakkale'de Nuri Bilge Ceylan. Sonra Erzincan'da Haluk Bilginer. Oralı olmasıyla alakalı zannediyorum. Mersin'den Tolga Çevik gözüküyor. İstanbul'a bakalım. İstanbul'u merak ettim. İstanbul'da kim varmış ya ünlü? Bakıyorum dur. Bulacağım şimdi. Heh, İstanbul kim? Aras Bulut iyi nemli. Sonra bakalım Sakarya'da Kenan Sofuoğlu. Tabii ya, Kenan Sofuoğlu. Böyle bütün illeri çıkartmışlar. Tekirdağ'dan Yasemin Ergen'i olmuş. Mesela Tunceli'den Hakkı Bulut olmuş. Van'dan da Mert Ramazan Demir olmuş. Hepsi yazılı olarak duruyor Sözcü gazetesinin sayfasında. Siz de memleketinizi merak ediyorsanız bakabilirsiniz.

İstatlası artık herkes biliyor değil mi? Gastronomi platformu böyle orada. Benim Celal Şengör eski hali gibi. Bir sürü böyle bu işi bilen, hakikaten Celal Şengör de öyle duruyor böyle, hani duruş olarak bile aynı. Bu işi bilen ama bütün işi yemek yemek olan bir tayfa var. Yaşlı demeyeceğim, orta yaşın üzerinde. Zannediyorum sürekli olarak bir şeyler yiyip puanlıyorlar. Mesela yine puanlamışlar. Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklanmış. Türkiye'den de 4 tane lezzet varmış. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Hemen bakıyorum Türkiye'den giren 4 lezzet neymiş söylüyorum. Paçanga böreği. İyisi var ya hakikaten. Bu akşam. Lahmacun yine aynı. Tantuni ve etli ekmek ilk 50 lezzet arasında en iyi atıştırmalık olarak Türkiye'den yer bulmuş kendisine. Paçanga böreği ya. Çok yiyince koku yapıyor. Güzel yani, ne yapacaksın?

0: Tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla sahilinde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken akşamlarıysa müziğin eşliğinde unutulmaz anlar seni bekliyor. Biletler tüm online satış platformlarında satışta. Bu eğlenceyi kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Eğer bir işe başlıyorsanız ya da o işi yapıyorsanız bütün konularına hakim olmanız lazım. İşin özü bu değil midir zaten, hata yapmamak için? Bir hizmet sektörü ise onunla ilgili bütün detayları öğrenirsiniz. Bir dükkan açıyorsanız işte nereye vergi veririm, nereden daha karlı iş yapabilirim falan hepsini öğrenirsiniz değil mi? Evet, bununla ilgili bir haber. Yani bir şey yapıyorsan sonuna kadar öğrenmen lazım. Avcılık spor deniyor. Bana göre çok bir şey yok orada ama şeyde Şırnak'ta koruma altında bir yabani keçisi varmış. Sen git onu vur. Avcıyım ben diye. Vuruyor. Sonra Tarım ve Orman Bakanlığı bir şikayet alıyor. Diyorlar ki burada böyle bir hayvancağız var. Bunu vurmuşlar. Yaralı hayvan. Hemen korumaya alıyorlar. Sonra vuranı buluyorlar. Niye bilmeniz lazım? İşte tam olarak bu yüzden. Şahsa 1.276.278 lira ceza kesiyor. Kim avlandı? Ha? Yani yaptığın işi bilmen gerek bu yüzden.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de o iş bende devam ediyor. Son saate girdik. Bu saatte de 24 saat Süper FM'de olduğu gibi en iyi müziği bulacaksınız. Bunun dışında acayip haberler de bulacaksınız. Hemen hiç ara vermeden giriyorum. Daha iyi uyku ve daha az stres için yeni bir trend. Salt stomping. Ya bir de uydurma ya. Ben hemen çok uzatmadan söyleyeceğim. Ne yapıyorlarmış? Çok iyi uyumak için böyle 15-20 dakika büyük taneli tuzun içerisinde üzerine basıyormuşsunuz. Ayağınızla da iyi uyuyormuşsunuz. Aman. Aman bunları bir böyle buza sokuyorlar milleti biliyorsunuz. Aynı kafa işte bu. Çıplak ayağa karşı değilim asla ama böyle olacaksa da bu böyle antin kuntin olmasın yani. Tuza basmak da demek iyi uyumak için ya ama.

Çocuk bizden ne görürse onu yapıyor günün sonunda ama sebze yemekte de zorlanıyorlar. Şimdi brokoli çok sağlıklı diyorlar ama ben çocuk olsam brokoli. Çocuk da olsam. Ama yemeleri lazım ya. Bunun 6 yolunu nasıl oluştururmuşuz diye uzmanlar açıklamışlar. Mesela istemese de sık sık önüne koyun, bir yerde yakalar. Yani en azından böyle bir küçük küçük önünde dursun diyorlar. Önce sebzeyi sunun diyorlar, yemekte sebze varsa. Yemek yemeye onunla başlarsa diğerini daha az yer diye. Daha sağlıklı yiyeceklerin porsiyonunu büyütün demişler. Dördüncü sırada eğer sebze verecekseniz işte salatalık, ne bileyim havuç, onları böyle şekilli şekilli oyunmuş gibi sunarsanız ilgisini çekebilir diyorlar. Mutlaka birlikte yemek yiyin ve önce siz yiyin ki çocuk da yesin. Siz yemiyorsan sen orada pilava kaşık atıyorsun, çocuk tabii yemez brokoliyi. Yemeği eğlenceli hale getirin diyorlar. Biraz önce söylediğim gibi önce sakinleştirip sonra da oyunmuş gibi göstererek sebzeyi yedirirlermiş çocuğa. Uzmanlar öyle diyorlar en azından.

geldi ve birçoğumuz evimizde balkon varsa kullanıyoruz değil mi? Ama acayip cezalar yazılmaya başlamış biliyor musunuz? Bence de haklılar. Çünkü balkonda yaptığınız bir şey koca mahalleye yayılabiliyor. En çok sorunun yaşandığı şeyler neymiş? Hemen söylüyorum. Mangal mesela. Mangal tertibatınız yoksa ben bunu koyayım da burada istediğim gibi yapayım dediğinizde o duman bütün mahalleyi sarıyor. Ve gerçekten de ağır cezaları varmış. Eğer para şeyini bulursam söyleyeceğim. Bunun dışında gece esintisini hani sohbet edelim, bir çekirdek yiyelim, balkonda oturalım derken gürültüye dönerse bu hakikaten polis geliyor biliyorsunuz evinize. Ve onun da cezaları varmış. Çamaşır ve halı da yine en çok balkonda kriz çıkaran komşularla hadiseymiş. Bir de balkondan attığınız bir izmarit hapis cezası bile getirebiliyormuş. Daha önce bununla ilgili de genel güvenliği taksirle tehlikeye sokmak açısından verilmiş cezalar varmış. Bilginize yani balkonda sefa yapacağız diye patates olmayın diye bu kardeşiniz sizi uyarsın istedim.

Çok güzel bir haber var. Eğer hala tatil yapmadıysanız ve hani bir şey gelmiyorsa aklınıza, burayı değerlendirmenizde fayda var. Ben de bir iki sefer gitmiş biri olarak hakikaten çok sevmiştim. Yapay zeka algoritmaları internet üzerindeki milyonlarca tüketici geri bildirimini ve turizm verisini analiz ederek Türkiye'nin en iyi tatil rotasını Kaş olarak belirlemiş. Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen belde deniz temizliği, fiyat performans dengesi ve doğa entegrasyonu kategorisinde en yüksek puanı alarak zirveye yerleşti diyor. Kaş'a gitmediyseniz mutlaka gidin. Evet, biraz sıcak mı oluyor? Evet oluyor ama Kaş hakikaten yeşilin maviyle birleştiği yer derler ya, onlardan bir tanesi, muazzam bir yer. Bu bilgiler doğrultusunda Kaş en iyi rota olarak belirlenmiş. Şey de olmuyor zaten, bu fiyat performans dedim ya, orası çok önemli. Bodrum'da mesela başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Evet ama Kaş'ta bir ortalamanız oluyor yani. O yüzden eğer bir tatil planınız oluşmadıysa Kaş'ı dahil edebilirsiniz.

Haber çok acayip bakın. İlk bakışta harika görünen ama aslında ilişkileri tamamen berbat eden 7 erkek tipini şey yapmışlar, sıralamışlar. Nasıl oluyormuş? Yani başta böyle şey yapabiliyor, sizi çok böyle çekici hissedebiliyorsunuz ama hanımlara yönelik bir haber bu. Ben kendi kendime anlatmıyorum. Bizim bir tek erkek dinleyicimiz yok yani. O yüzden ne bakıyorsun? Yani 7 tane erkek tipi sizi yarı yolda bırakırmış. Mesela baba tipi ama güven veren, özgürlüğü kısıtlayan baba tipiymiş. Bu ilişkide yarı yolda bırakırmış. Bu bad boylar var ya, kötü çocuklar. Kadınların birçoğunun, bayağı aklı başında olanlar bayılmaz da, birçoğunun sevdiği kötü çocuklar mutlaka yarı yolda bırakılmış. Çok iyi çocuk, içinden bir canavar. O da yarı yolda bırakıyormuş. Bağımlılık yaratan kahraman, her şeye koşturan, ben hallederim ya, o da yarı yolda bırakırmış. İş insanları, yoğunlukla işiyle ilgilenen insanlar da yarı yolda bırakabiliyormuş. Asla büyümeyen fıldır fıldır çocuklar var. Çok, çok tatlı bu diyorsunuz ama bir süre sonra adamın harbiden çocuk olduğu ortaya çıkıyor. Son olarak da baştan çıkarıcı erkek, böyle havalı girer, parfüm kokusu, o gelmeden 3 dakika önce gelir falan ama bu adam da zaten onu bilerek yaptığı için yarı yolda bırakacak adamlardan 7.'siymiş.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le

İnsanın görünüşü daha doğrusu değişmeye devam ediyor mu diye araştırmışlar. Yani evrim devam ediyor mu diye. İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nde antropolog ve evrimsel genetikçi Hudson diye bir adam evrimin bugün tartışmasız bir şekilde devam ettiğini söylüyor. Yazı çok uzun, finalinde bir şey var. İnsanlar daha çok kendilerine benzeyenlerle, yani spor yapanla, boyu uzun olanla evlenmeye devam ettiği sürece bu evrimleşmenin de önünü asla geçilmeyecek diyor. Avatar gibi olmayacak sonra. Bana bak. Yani arada kısa boylulara da şans verin canım. Öyle olur mu hep uzun boy? Bak kötüye gidiyor evrim. Adam onu söylemiş yazıda.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Jolly Joker Harbi Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbi Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş teknikleri.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Mersin'den Fatoş ben.
2: Hoş geldin Fatoş. Ne haber? Hoş günaydın. Olur, yeni kalktık hepimiz.
1: Çok mutlu oldum.
2: Her yerimiz et et olmuş yatmaktan. Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
1: Ben eczacı deposunda çalışıyorum.
2: O zaman böyle binlerce ilaç takibi yapılıyor, doğru mu?
1: Tabii, evet.
2: İyi, kolay gelsin.
1: Her sabah seni dinliyorum.
2: Ay ne mutlu bana. Bir ünlüyle çok yakın arkadaş olma ihtimalin olsaydı bu kim olsun isterdin?
1: Tabii ki sen olurdun.
2: Kız yok ya, ben ünlü müyüm? Hayır, böyle hani Tarkan'ımsı bir ünlü yani, öyle düşün.
1: Hayır.
2: Ben atanamayan ünlüyüm.
1: Dinledikten sonra işte bütün gün enerjim yüksek oluyor bu kesin.
2: Allah razı olsun. Teşekkürler.
1: Evet, çok çok mutlu oluyorum. İyi ki varsın Doğan Can.
2: Kız soruma cevap versene.
1: Ne dedin? Anlamadım.
2: Hangi ünlü?
1: Valla ben Derya Bedavacı'nın en yakın arkadaşı olmak isterdim.
2: Evet ben yani de... ben şarkılarını çok severim, yorumu güzel de hani... Arkadaşım yani şey, takipleşiyoruz arada, birbirimize böyle emoji atıyoruz da hani ben mesela böyle çok şimdi ben de gaza gelip böyle konuşuyorum, ayıp oluyor sonra. Hani böyle çok iyi bir insan değilmiş gibi geliyor.
1: O
2: çok
1: zaman...
2: mesafeli ya hani biraz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hiç gelmiyor sesin adam akıllı. Kulaklıkla mı konuşuyorsun? Saniyesinde şu an geliyor mu? Ses geliyor da boğuk geliyor. Kulağında mı telefon?
3: Evet, kulağımda.
2: Şimdi aldın, yalan söylüyorsun. Bir de yalan uydun var ha. Evet, neydi isim?
3: Kübra.
2: Kübra, hoş geldin. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
3: Ben ev hanımıyım. Şu an tatile gidiyoruz. Yoldayız, yoldan arıyoruz.
2: Sen nereye?
3: Biz Muğla'ya.
2: Muğla'ya, nereden? Neredeydiniz?
3: Kocaeli.
2: Kocaeli'den Muğla'ya. Evet. Hadi senin de telefonun çekmeyecek muhtemelen birazdan. O yüzden hemen konumuza gelelim. Nedir senin önerin, tavsiyen?
3: Benim önerim, tavsiyem şu. Ev ve aile huzuru her şeyden önce geliyor. Ailene kimsenin karışmasına izin vermeyeceksin.
2: Evet.
3: Kendini kolay insanlardan kurtulmak gerekiyor.
2: Kim bu? Kayınvalide ve görümcene mi laf sokuyorsun dolaylı yolda?
3: Yok, yok. Kayınvalide, görümce uzakta. Onlarla sıkıntı yok.
2: Ne oldu? Sen bu konuda mesafeni koruyamadın anladığım kadarıyla birileriyle.
3: Yok, koruyamadım. Ben biraz içimişler kalktı kaldık.
2: Kim sizin ailenize müdahil oldu ki?
3: Kim müdahil oldu? Kimse yani istemedi.
2: Tamam, koca tarafı mı? Onu söyle bari.
3: Yok yok. Yok, aileler değil.
2: Yani... Ne? Arkadaş.
3: Evet, dışarıdan.
2: Ya böyle anlatmayacaksanız niye arıyorsunuz beni ya? Adam akıllı bir dedikodu yaptırmıyorsunuz adama. Ne oldu yani? Siz mesela atıyorum senin eşinle bir durum oluyor, bir şey oluyor. O gelip böyle öyle olmaz böyle olur değil mi enişte falan diye evde densiz densiz konuşan bir... Ha? Abi gel kupan olayım ya, anlat adam akıllı ya.
4: Merhabalar. Ya genel olarak şöyle bir durum var şimdi. Başkasının...
2: Radyoyu kapatır mısınız ya? Ne olur Allah aşkına ya. Bu kurallar her şey herkes için geçerli. He, evet abi, genel olarak.
4: Arkadaşlar falan karışıyor, aileye karışmaya çalışıyor. Ya da akrabalar karışmaya çalışıyor, hala tarafı ve benzeri.
2: Ne gibi şeylere karışıyorlar?
4: Ya gittiğin yere karışıyorlar, yaptığın işe karışıyorlar. Kendi mesleğimize bile karışıyorlar. Mesleğimle ilgili bir şey söylüyorum. Yok öyle değildir. Aileyle ilgili bir şey söylüyorsun. Yok öyle değildir, biz daha iyi biliyoruz diyorlar.
2: Ne mana yani? Müsaade etmeyin.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Tuna.
0: Hoş geldin. Tuna dedin değil mi?
1: Evet, Tuna.
0: Suna. Hoş geldin Suna. Nereden arıyorsun?
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Güzel. Haftaya cuma Ankara'da buluşmamız var. Geleceksin mi?
1: Gelmeye çalışacağım.
0: Tamam, bekleriz. Nedir acaba senin önerin?
1: Benim önerim, annemle babamı ben peş peşe kaybettim. Şimdi resimlere bakıyorum. Resimlerim çok az. Şimdi önerim diyorum ki herkes bol bol resim çektirsin. Vakit geçirsin.
0: Hı-hı. Doğru, çünkü bazı şeylerin geri dönüşü yok.
1: Evet, gelin sadece resimler, anılar kalıyor.
0: Doğru söylüyorsun. Geçe erken mi kaybettim dedin anne babanı?
1: Anne babam 5 sene oluyor. 3 ay arayla kaybettim.
0: Ya Allah rahmet evet. eylesin. 5 sene dediğin için soruyorum. Koronayla alakalı mıydı?
1: Yok babam traktör devirdi. Traktör kazası.
0: Ay çok yani sabır diliyorum sana. Üzücü yani ama dediğin doğru. Yani hakikaten hani fotoğraf çekmenin harici bir de anı biriktirebilmek de mesele ya,
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Zuhal ben.
2: Hoş geldin Zuhal. Ne güzel bir enerjin var maşallah. Yayına bağlandın diye mi yoksa normalde de böyle mi?
1: Yani normalde de böyle ama şu an sizinle konuştuğum için de çok mutluyum.
2: Sağ ol. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben ev hanımıyım. Daha doğrusu 3 çocuk annesiyim ve mühendis yetiştirici diyebilirim. Çocuklarım mühendis çünkü. Onlarla beraber bayağı bir okul okuduk diyebilirim.
2: Güzel. Nereden arıyoruz?
1: Ben Gebze'den arıyorum.
2: Gebze. Ne güzel. Zuhal Hanımcığım, bugün öneri günü. Nedir tavsiyemiz, önerimiz?
1: Her şeye rağmen mutlu olun.
2: Hayda. Az önce o metot yollayan abi gibi nasıl mutlu olacaksın ya?
1: Yani şimdi benim hayatım biraz zor bir hayat oldu. Hastalık yönünden çok sıkıntılar çektim ama mutluluğu bırakmadım yani. O anlamda. Hatta bugün benim için çok mutlu bir gün. Onun için bağlanmak istedim aslında.
2: Hayırdır inşallah.
1: Yarın eşimle bizim 35. evlilik yıl dönümümüz.
2: Oo, maşallah. Aynı 91 senesinde de evlendiniz, doğru mu?
1: 92'de.
2: Evet, 34 oluyor o zaman. Evet.
1: Aynı zamanda da yarın benim doğum günüm. İşte aynı gün.
2: Nasıl ya? Doğum gününe mi denk getirdi düğünü enişte?
1: Evet.
2: Zeki adammış. Bu sabah Doğan

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, isim nedir?
2: Doğan.
1: Doğan, hoş geldin adaşım. Ne haber?
2: İyi, sen nasılsın?
1: Aman ne olsun.
2: Bağlanmaya çalışıyorum sana.
1: İyi, hadi gözün aydın. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın? Ya, tanıyalım.
2: Ben Doğan, Gülce'de yaşıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Müzisyenim.
1: Hadi ya, hoparlörle evet. Konuşmazsan sevinirim Doğan. Her telefonda aynı uyarı yapıyorum, teşekkürler. Nasıl? Hoparlörle konuşma, telefonu
2: hemen
1: kulağa.
2: Hemen kapattım.
1: Evet, müzisyenim dediğin enstrümanist misin yoksa?
2: Evet, hem çalıp hem söylüyorum.
1: Ha, güzel. O zaman evet. İşin sadece bu. Düzenli olarak sahne alıyorsun.
2: Evet, düzenli olarak.
1: O zaman bir kuple alırız hiç saate bakmadan valla.
2: Süper olur valla.
1: Tamam. Genelde hangi tarz söylüyorsun?
2: Güncel biliyorsunuz her zaman.
1: Ne bileyim
2: yani,
1: hani.
2: Pop şarkılar
1: var. Türkü barda da çalışıyor olabilirsin. Bilemem onu. Evet.
2: Türkü bar değil. Genelde pop okuyorum.
1: İyi. Hadi o zaman bu ara senden en çok şeyi söyle. Hadisenin delirdim geceleri.
3: Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni. İnatına bırak sana beni. Neler oldu söyle, neler oldu. Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni. İnatına bırak sana beni. Neler oldu söyle neden oldu.
1: Vay, bak bayağı dikten girdin ama o inadına bölümü hiç zorlamadı seni.
2: Yok, demek ki genelde.
1: Oktavın geniş demek ki senin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Süper FM. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, büyüleyici sahnesiyle 18 Temmuz Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İsmarina sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yok yok yok istemem yok tövbeler olsun.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Süper FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: olsa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Uzak tut bizden kalp düşmanı o hain gururu bu aralar, sakın bizden.

tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla Sahili'nde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken akşam

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...